0: K5 News FM 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: Alaro!
3: Saboroso!
2: Salangaw!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!